0: Cindy Looper in Štajerski val, dobre 3 minute so ostale do 9. ure, ko prihaja Nina Slak s svežimi novicami.
1: Ampak še prej eni in edini Eaglesi, take it easy.
0: Zdaj, če se vam slučajno na ših modi, ne, da začnete ob 9. pa ste še kje na cesti, lejte. Vzamte si na easy kazaj, ne. Boš minuto počakati, kaj.
1: Normalno.
0: Pa to je to, pa pol malco malo skrajšati. A to pa
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,